0: Kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu sizin dalganız.

Rezidans ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Paşa Bank sahibi olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank Invest Etpigi ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sahibi ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye telas. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin.

0: sahiplerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye yetelez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı mevlumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Bank of Baku'da nakdul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Da süreçlerde yanıp daşları sındırdı muğam. Hakka düşmeyen olanı hakka takındırdı muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimler sen. Külahıyla duruttu, salı yandırdı muğam. Onun her gülşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç iler kinli yüreklerde gezep tongalına. Neçe gestin önünü kestiği dayandırdı muğam. O yürek yangısı, gözyaşları bir çenge bulut. Oyadı bir yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Defnedin siz məni zabul segahın mayesinə. Deyirəm belki məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi

0: Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Renklerimiz bahar çiçeği. Bahar teravetli, bahar olgatlı bu oyun havası 1960'ın yıllarda Bakı'da yaranıp Rex'in ilk not yazısı 2011. yılda ışık yüzü gören orta templi bu oyun havası karakterine göre ince ruhludu. Sanki tebiyet güzelliklerine terennimidir. Esasen kadınlar tarafından oynanılır. Bahar çiçeği Rex'i Rasmuhan'la esaslanır.

0: 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye telez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Ev, maşın, tamir ya da tahsil senin de arzuların.

0: Ətrafı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sözdaşından aman aman, sözdaşından aman aman.
1: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: ve yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cyprus'da. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Paşa Bank sahibi olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank Investet Pigi ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sahibi ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye telez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Investet Pigi'nde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
1: Premium Residence, Cyprus layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
3: Reklam birleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Tarihin Aynası. Azerbaycan Radyosu.
6: Azerbaycan Radyosu'nun 150 münasibetiyle bütün kolektivinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir əsrdir xalqımızın səsi olan Azerbaycan Radyosu'na yeni uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Yübileyiniz mübarək.
7: Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə.

0: Yetki numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Pensiya 600 manattırsa kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manata dek nakt pul krediti teklif edir. Üstelik zaminsiz.

0: Yeni Badamlı Seryası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
1: Reklam yerleştirmeye için sıfır.
0: Meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: edersin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazan.

Gel, görmedim o geden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni. Gel, görmedim o geden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.